Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

ben sana anlatabildim. Kendimi hep savunmada, hep tetikte, açık vermeden, bırakmadan, akışına sürüklenmeden, hep zar tutmak, kaçak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Güneşte bir ilgisi olmalı saçlarının.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ete Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg Ete Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bak, şarkılar biter, saklanır nisan resimlere, kalbimin sesi.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor.

0: yaşanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında.

0: zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg HT katkılarıyla.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
7: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
6: Bak televizyon hazır.
7: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
6: Kahraman!
7: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
6: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyur artık.
7: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
8: Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
1: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
4: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
3: Bloomberg KT katkılarıyla.
0: Reklam.
4: Bloomberg KT Radyo. What we gotta do right here is go back.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıf katılımda.

0: Ardacağız ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: gözüm. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitim

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Festival sponsoru Garanti BBVA.
1: Bloomberg KT katkılarıyla.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg KT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: paranın gülen yüzü.
1: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı,

amcamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

TT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Neden benim seninle ilgili dert ettiğim şeyleri sen kendinle ilgili dert etmiyorsun?
1: Ben ne ilgili, ne dert ediyorsun söyle. Senin derdin bakayım benim de belki derdimdir.
0: Bence senin derdin değil bu. Hiç böyle iplemiyorsun bile bence. Şimdi hani mesela ben böyle sana baktığım zaman işte senin hep güzelliğin, işte oyunculuğun, televizyon sunuculuğun bla bla başlıklar var ya. Mesela bunların sana büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun gerisinde çok başka bir kadın var. Son derece böyle entelektüel düzeyi bambaşka olan, yazan, çizen, kafası durmayan, nörobilime biraz meraklı falan filan bir kadın var ama senin hiç derdin değil. Bunun böyle algılanıyor musun? Hiç derdin değil gibi davranıyorsun.
1: Değil çünkü. çok razıyım. Ben geçenlerde yani beni herkesin anladığı kadarıyla, bildiği kadarıyla anlamasını çok razıyım. Yani çok da nasıl diyeyim, geçenlerde de gene böyle bir konu üst üste konuşuldu. Gene denk geldi söylüyorum. Siz zaten ne anlatırsanız sizi anlayacak kişiler sadece karşınızdaki kendi bu perspektifinden, kendi görüşünden, kendi dünyasından bakan insanlar. Nasıl bakıyorsa öyle algılıyor ve bunun hani böyle bazen çok kanıtlamaya ve çok mücadeleye girmeyen bir insanım. Evet evet, o konuda biraz dertsizim.
0: Bu dertsizlik mi yoksa aman şimdi kim uğraşacak falan gibi bir şey mi? Yani dertsizlik mi tembellik mi?
1: Nasıl diyeyim, dertsizlik mi tembellik mi? Tembellik olduğunu zannetmiyorum. Çünkü tembellik olsam benim kendi alanımda bu beni aşağıya çeken bir şey olur. Ama bu benim alanımın dışında. Bazı insanların beni ne kadar, nerede görüyor? Bazı insanlar sırf güzelliğimle ilgileniyor. Bazı insanlar daha fazla, daha tanıyanlar öncelikle hani daha değişik. Bir de şöyle iki tip insan var galiba. Birisine böyle dışarıdan ve uzaktan bakınca çok cazip ve güzel gelmeye başlar. Yavaş yavaş böyle yanına yaklaşınca, daha yakından görünce, daha yakından tanıyınca o büyüsü bir anda bozulur. Daha sadeleşir, daha düzleşir ya da orasında da o mu varmış, burasında bu mu varmış diye beğenmemeye başlarsın. Bazı insanlar uzakta çok güzel olur. Ben o tayfadan değilim sanırım. Ben biraz daha uzakta öyle herhangi bir kadın gibi bakılan fakat yaklaştıkça ve beni daha yakından tanıdıkça, kendi eşime, dostuma güvenerek söylüyorum bunu, kendi kendime ürettiğim bir şey değil. Onlardan gelen ve keza senden de şu an gelen feedback'e göre söylüyorum. Biraz daha yaklaşınca orası ne kadar güzelmiş. Bunu nasıl güzel söylüyormuş. Ben biraz daha yaklaşınca beğenilebilen bir insanım.
0: Az önce dışarıdan bakınca sıradan mı dedi ya kendisi için? Ben de kulaklarım doğru mu duydu? Ben Türkiye güzeli falan. Yani dışarıdan bakınca sıradan, yaklaşınca güzel gelen biriyim mi dedi?
1: Yani dışarıdan...
0: Biz ölelim mi? Kıldım vallahi bak şu anda o kadar heyecan. Biz ölelim mi ya? Bu kadın bunu diyor. Ben gidiyorum, bırakıyorum. Ne yerime yapar mısın bu programı? En Ebru Cündübeyoğlu'yla... Bey ne?
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksin. Sağ ol. Ben hani yani biraz daha yakına girince daha çeşitlenebilen, daha iyi tanınabilen ve çok daha farklı yerleri şaşırtıcı olarak gözükebilen birisiyim sanırım.
0: Tamam, hani röportajlarda onu söylüyorsun. Bizim ailemizde böyle bir güzellik algısı yoktu. Hiç bunun farkında olarak da zaten yaşamadık, etmedik. Bununla da yaşamadık. Okey, bu çok normal. Tamam, bunu anladık. Ama diğer tarafta bu kafanın içinin susmaması. Hani hep kafanda da yazıyor olman.
1: Evet, evet.
0: Bunu hani kağıda da döküyor olman, artık kafanda da yazıyor olman. Bu böyle susmayan kafayla her baktığında seni ne tetikliyor Ebru? Yani okudukların mı tetikliyor, gördüklerin mi tetikliyor yazmak için?
1: Yazmak için ne tetikliyor? Yani gördüklerim, biriktirdiklerim diyebilirim. Biraz biriktirebilen bir insanım. Belki de biraz farklı bakmayı seven, farklı bakış açısı olan bir insan olabilirim. Öyle de söylenebilir. Bir şeyler olduktan sonra o daha çok... buzdağının üst görünen kısmından ziyade altta kalan kısmı benim hayatımda her zaman çok daha önemli olmuştur. Böyle daha gösterişli şeyler, daha sözde kalan şeyler, eylem değil de onların altında ne var? Daha altında ne var? Kendi adıma değerlendirmesi, yorumlaması. Biraz düşünen bir insanım. Biraz detaycı bir insanım. Baktığıma bakarım. Görürüm. Kendi içimde değerlendiririm. Sorarım. Farklı bir yerden görmeyi denerim. Bunları böyle kendi kendine yapınca ister istemez bir yerden o bir ürün veriyor. Bu yazı olsun, kendi işimde olsun. Biraz dinleyen bir insanım galiba denebilir.
0: Ama ama bu detaycılık da hani zor beğenmeyi getiriyor mu?
1: Detaycılık aslında öyle söylüyorlar. Hani çok zor beğenilir. Çok yani insanın hayatını zorlaştırabilir. Ama bu detay benim için hiçbir zaman hep zorlar için olmuyor. Çok küçük şeylerden çok mutlu olabiliyorum yani. O da bir detay. Küçük bir detay beni çok mutlu edebiliyor. Her zaman detay takılmak için değildir. Bazen de mutlu olmak içindir. Daha güzel olduğunu, her şeyin daha iyi olduğunu anlayabilmek içindir yani. Öyle düşünüyorum. O yüzden hani detaylar her zaman baş ağrısı ve ayak bağı gibi değil.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Buraya bu yıl özellikle gelen konuklarımızın %75'inden şu cümleyi duydum. Geçen yıl hayatımdan çok fazla insanı eledim. Hı-hı. Dostumu, hı-hı. Çevremdekileri. Hı-hı. Sende böyle bir şey oldu mu?
1: Oldu.
0: Ne ilginçmiş ya.
1: Acaba bu belki de yaş dönümüyle ilgili de bir şey
0: yok,
1: mi bilmiyorum.
0: Yok, gençlerde de
1: ama,
0: var bu.
1: Evet, evet oldu. Galiba bizim artık biraz çok hızlı bir hayata geçtik. Hı-hı. Her şey çok hızlı akıp geçiyor hayatımızda. Ben geçenlerde dedim yani artık dedim gün 24 saat olmamalı. Çünkü bir 24 saate sığıp yetişemiyoruz. Hı-hı. Sabah uyanması, kalkması, işte spor yapmak istiyorsun, arkadaşlarınla görüşmek istiyorsun, kitap okumak istiyorsun, dizi takip etmek istiyorsun. Ve her şey o kadar hızlı ki, hı-hı, bunun içinde bir şeylere yetişebilmek, işin varken bunların içinde zaman bulabilmek gerçekten çok zor. Anında mesaj gönderiyoruz, anında ulaşabiliyoruz. Ve o yüzden müthiş bir hayatımızda hızlanma var eskisine nazaran. Daha oturup anlayamadığımız, böyle kendimizi böyle boş tutamadığımız

0: öyle zamanlara çok ihtiyacımız var. Bu hızlılığın içinde insan ilişkileri de, dostlar da, hayatına kattığın insanlar da bazen sadece sözde kalmaya başladıklarını fark ettiğinde, sadece mesajlarda, sadece birkaç ay görüşelim, ay nasıl, ay merak ettim gibi böyle sadece kalıpların içinde kalıp da gerçekten çok özledim ya, geldim seni göreceğim diyen insanların olmadığını hissetmeye başlıyorsun. Olanlar yukarıda kaldı. Hı hı. Onlarla devam ediyoruz ama bazıları mış gibiymiş. Mış gibi olanları da anladık. Benim de bu son seneler bu mışları anlama senemdi. Ben de hissettim, evet.
1: Var. Sen de eylemci misindir?
0: Ben eylemciyim. Sevgide özellikle. Hı hı. Sevginin de hani böyle sadece lafla, sözde ya da klişelere sıkışmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz sevgi dediğinde eylem gerektiriyor. Eylem dediğin şey de emek gerektiriyor. O yüzden evet. Eylemciyim.
1: Evrim Kur'an burada söylemişti geçenlerde. Çok hoşuma gitti o. Seni sevmiyorumun tersi seni merak etmiyorum. Seni seviyorumun tersi seni sevmiyorum değildir. Seni merak etmiyorum.
0: Evet. İnsan sevdiği şeyi merak eder. İzler. Mesela aşk, benim romanımda da bir şeyde geçiyor. Aşık olmak mesela izlemektir. Yani nasıl aşık olursun? İzleyerek aşık olursun. Bakarsın ne yapıyor, ne ediyor. Sevdiğinde öyle. Merak edersin. Ama merak etmemek, aramamak, sormamak. Yani aynı hayatın içinde bir o hızın, dediğim o hızın içinde kendini kaybetmek. Şimdilerde o hızdan dolayı kaybetmek herhalde biraz daha elverişli ve çabuk olduğu için, kolay olduğu için anlamlar ve hepimizin için değerlendirmeler değişti. Cevap anahtarlarımız galiba biraz yenilendi.
1: Ay ne bileyim, yenilendi derken şimdi yenilenmenin içinde cevap anahtarlarında adapte olmada var ya. O kadar kolay olabiliyor musun yani bu hızın içine? İşte tamam, hop sildim sildim, gitti gitti, delete delete delete. Hani yenisi mi gelsin
0: oluyor? Ya ben
1: oluyor?
0: Silmedim. Aslında şey gibi düşün Aslı. Hani bazen hani dolap temizliği yapıyoruz ya. Senelerdir duruyor mesela. Ay bunu çok severim, dursun, bu çok severim, dursun falan. Bir yerden sonra her şey çok fazla kalmış oluyor. Ama bir yerde daha olan şeyleri ve kullandığın şeyleri kullanabilmen için onları bir elemen gerekiyor. Ama bu galiba bu elemelerde ben bunu anladım. Çok son senelerde çok böyle bir taşınmalar, maşınmalar yaşadım. Hı-hı. Oradan biliyorum. Bunu istemiyorum diye çıkarmakla olmuyor. İstediğini seçmekle oluyor. Hangisini istiyorum? Ve ben kimseyi çıkarmadım. Bunu çıkarmak istiyorum, bunu hayatımdan elemek istemiyorum. Birileri benimle kaldı. Birileri benim yanımda oldu. Birileri beni sordu. Birileri bana omuz verdi. Sıkıntımda yanımda durdu. Karşımda bulundu. Onlar kaldı. O diğerlerini seni eledim, seni eledim, seni eledim diye gitmedi. Kalanlarla devam ediyorum. Sanırım bu aynı o dolap temizliği gibi. Herkese tavsiyem olsun. Atmak için değil, giyeceklerinizi ve sevdiğiniz şeyleri, işe yarayan şeyleri seçerseniz temizlik daha kolay oluyor.
1: Bunu peki daha hani geçirdiğin o zor günler, rahatsızlıklardan sonra mı daha net fark ettiniz? Dolap temizlikleri öyle mi geldi kendiliğinden? Taşına taşına mı geldi yoksa o süreçleri geçirdikten sonra mı geldi?
0: Taşıma süreçlerinde, taşıma süreçleri fiziki olarak başladı. Ondan sonra da hayatta kendiliğinden geldi. Evet, bazen bazı şeylerde... Mesela zor geçirdiğim senelerim oldu. Hayatımda çok kayıplarım verdi ve kayıplarımı hepsini bir sene içinde verdiğim bir dönem oldu. Her şeyim böyle tepe taklak değişti. Bütün alışkanlıklarımın bozulduğu bir sene oldu. Ondan sonra tabii ki bu daha ivmelendi. Anlama sürecim daha ivmelendi diyebiliriz.
1: Ya ne acayip. Şimdi insan hani kayıplar veriyor ya. O kayıpları verdikten sonra bu her anlamda olabilir. Yani vefat da olabilir, rahatsızlık da olabilir, her şey olabilir.
0: Anlaşmazlık da olabilir.
1: Her şey.
0: Her şey, her şey kayıp.
1: İşle ilgili olur falan filan. Ama sonrasında ya bunları kaybettikten sonra hani ya bu gitse, yani dolabımdan 3 tane pantolon gitse ne olur ki diyorsun. Mutfaktan 5 tane tencere gitse ne olur ki diyorsun.
0: Evet, evet.
1: Yani daha bir kolay elden çıkarma başlıyor sanki.
0: Evet, evet. Benim ama demek istediğim gene aynı şey. Elden, yani ben çıkarmadım. Ben kalanlar kaldı. Zaten olmayanlar, kullanılmayanlar da kendiliğinden gitti diyebiliriz.
1: Mesela takıların çok mu?
0: Takıları?
1: Evde. Mesela dolabı açıyoruz. Çok mu takı var?
0: Yok ya, o kadar çok takım yok yani. Çok, hani onlar da dönem dönem.

0: Kayboluyorlar bazen ya. Bazen varlar hayatında, çok sonrasında bir bakıyorsun. Abi mesela bazen şeylerde görüyorum, fotoğraflarda. Aa, benim böyle bir şeyim vardı da nerede diye. O, öyle kaybolan şeyler de oluyor ama bazı şeyler var. Bildiğimden beri, yani belki neredeyse genç kızlığımdan beri taktığım şey, hala takabiliyorum da yani. O da sende de kalabiliyor.
1: Giysiler
0: yani.
1: De mi öyle?
0: Yani giysiler de öyle, giysiler de
1: yani
0: öyle.
1: 20 yıllık vardır.
0: Var. Yani kızıma kalan bile var yani.
1: O zaman seviyorsun yani o düzeni, o güvenli ortamı sevme hali.
0: Güvenli ortamı sevme hali. Evet, güveni seviyorum. O bir kere
1: hep aynı yere mi gidersin? Evet, çok mutlu yani olduğum bir lokanta var. Çok mutlusun orada. Hep oraya mı gidersin?
0: Mümkünse oraya giderim ama böyle çok sınırlı değilimdir. Muhakkak yeni lokantalı, yeni restoranları, yeni yerlere hep yer açarım. Ama çok sevdiğim yerleri de korur kollarım. Oraya da giderim. Yani nerede huzurlu olursam, huzurlu olduğum yer öncelikli tercihim olur. Ama bu benim sadece hani ben her zaman konfor alanlarından çıkmayı da bilen bir kadınım. Çok da hep de söylediğim bir laf var. Bunu gene sende bile söylemiş olabilirim. Ama çok seviyorum. Kaplumbağa risk alıp kafasını kabuğundan dışarı çıkarmadığı sürece ilerleyemezmiş. Bunun gibi. O yüzden bazen hani o konfor, alıştığın yerler, bir arkadaşına gidersin bile, orada bile oturduğun koltuk aynıdır. Hep oraya oturmak istersin. Bu insana bir güven sağlar. Çocuksu bir güven. Alıştığın insan, bildiğin şey, yüz. Ama her zaman aynı yerde oturarak, aynı şeyleri yaşayarak hayat geçmez ve ilerlemez ve genişlemez. Perspektifin de genişlemez. Biraz onu böyle yelpaze gibi açmak istiyorsan arada farklı koltuklara oturmak, farklı lokantalara gitmek, farklı yerleri denemek, bunlara da şey açman lazım. Ama o mutlu olduğum yerden, hayır buradan çok sıkıldım deyip hemen uzaklaşmak isteyen bir tip de değilim. Kıymetlerini de bilirim, sevdiğim şeyleri toplamasını da bilirim ama yeni yerlere, yeni şeylere, yeni insanlara her zaman kapım açıktır. Yeni fikirlere, benle aynı olmayan değişik fikirleri. Dedim ya, dinlerim yani, nasıl hissediyor mesela, hiç yani yoğurdun kaymağını mesela hiç yemem yani ben mesela, ve bana çok kötü gelir kaymak. Çok seven birisi olduğu zaman Allah Allah, demek çok da sevilebiliyormuş gibi düşünürüm buna. Bunun gibi bir şey, bu metafor olarak anlatıyorum ama hayatta böyle biraz daha perspektifimi genişleterek bakmaya çabalayan bir insanım.
1: Burada yoğurdun kaymağını mı anlıyorsun, karşındaki insanı mı? Yani onun da sevilebileceğini mi anlıyorsun?
0: Onun da sevilebileceğini tamam, anlıyorum. Okay. Yani onun da sevilebildiğini anlıyorum yani.
1: Ben de böyle mesela konuk geldiği zaman karşıma, kafası nasıl çalışıyor aşırı merak ediyorum. O yüzden hani seyirciler de kusuruma bakmasın, böyle saçma sapan sorular soruyormuşum gibi gelebilir ama ne düşünüyor, ne yapıyor? Mesela şey de merak ediyorum.
0: Belki ben de saçma sapan konuşuyor olabilirim ama.
1: Estağfurullah oğlum, sen hep aklı başında. Annelerimizin hep örnek gösterdiği Ebru gibi ol. Mesela yazarken de redakte ederek mi yazarsın Ebru? Yani yazdın, sonra dönüp onu böyle tak diye böyle şahane bir kurguyla mı çıkarır, sonra üzerine oturur bayağı bir redaksiyon yapar mısın? Editler misin çok?
0: Editlerim, yaparım. Mesela her seferinde yani bir kere yazarım ama hep başa gider yazarım. Hep başa döner yazarım. Bir de benim şey, yazarken hani böyle mesela ay şimdi yazıyorum, kalktımsa bitti. Benim şey dosyalarım vardır. Herkes çevremdeki çok büyük. Dosyamın çağrılması gerekir. Dosyam iner, döner, açılır, ondan sonra yazarım. Yani böyle bir şey, ani cevap, ani soruları, ani cevaplar vermek. Aa, işte bunu burada nasıl yazdım? Yani önce bir onun havasına girmem gerekir. Sahnede oynarım, kamera karşısında oynarım ama şurada bana iki repliğini et dese, burası benim alanım ve sahne olmadığı için o hiçbir aklıma gelmez. Yazılarımda da öyle olduğu için hep benim içine girmem, başa dönmem, kaldığım yerden devam edeyim ve sonuna kadar gideyim bir şey mi, ama hep draftlarım baştan sona yani.
1: Çekmeceler var.
0: Evet, bir tane yazarım ama o bir tane yazana kadar üstünden hep geçe geçe baştan alıp baştan alıp yılmadan biraz o konuda şey cesurum, tembel değilim, alır tekrar gözden geçirerek yazarım.
1: Üşenmiyorsun, bıkmıyorsun.
0: Yok,
1: öf deyip sıkılmıyorsun.
0: Bazen sıkıldığım çok zaman oluyor, yazmaktan kaçtığım çok zaman oluyor. Zaten hani böyle çok erteleye, biraz da hani böyle çok disiplinli de bir insan olduğum söylenemez yani. İlk fırsatta teneffüse çıkayım isteyen bir çocuk gibiyim yani. Ama eninde sonunda döndüğümde beni mutlu eden yer, tam istediğim gibi olduğunda kendi düzenime göre yazdım. O daha beni mutlu ediyor.
1: Ferda kaç yıl oldu çıkalım?
0: Şimdi onu senle de konuştuk.
1: Ben niye o kadar eski diye düşünmedim
0: evet,
1: onu.
0: Evet, sanırım
1: 3 yıl

0: 2019 mu Hande?
1: 19, 2000... evet 19'da.
0: Bayağı olmuş, 19'da, 7 yıl 2019. Olmuş. Niye yeni kitap yok?
1: Yeni kitap...
0: Ebru'nun niye yok?
1: Yani hiç o kadar yoğun bir çalışma temposundaydım ki onun için dediğim gibi bir alan açmam ve kapanmam ve oraya kendime şey yapmam lazım. Ama kafamda tabii ki var şeylerim. Şimdi bir çocuk oyunu yazıyorum. Onunla ilgili çalışmalarım var. Bitti bitecek ama tekrar alıyorum, tekrar alıyorum, tekrar alıyorum. Onun heyecanı var ama Eylül'de sanırım sezona yetiştireceğiz
0: oyunu.
1: Hadi
0: bakalım.
1: Evet, çocuklar için hazırladığımız tiyatronla birlikte bir oyun olacak işte.
0: Hadi bakalım.
1: Pelüşler.
0: Pelüşler.
1: Şimdi evet, pelüşler.
0: Şey var, Hakan Yılmaz'la oyun var.
1: Evet, o devam ediyor. Haziran'da da 4 oyunumuz var. Temmuz'da tatildeyiz. Temmuz tatilimiz var. Sezonda mı yine devam edeceğiz.
0: O var öbür tarafta. Şey geliyor. Yeni Eylül'de, evet, Pelüşler,
1: Pelüşler geliyor.
0: O var. Arka Sokaklar sezon finali yaptı. Sezon finali mi? Şu konuyu bir açıklayayım.
1: Evet, ben de bilmiyorum.
0: Sen, bir tek umudumuz sendin.
1: Hiçbirimiz bilmiyoruz.
0: Zafer Ergin'i bağlayalım.
1: Sezon da olabilir, olmayabilir. Yani şey, belki de bir nefeslenme de olmuş olabilir. Ben hiçbir zaman Arka Sokakların biteceğini düşünmüyorum. Belki şimdi bir iki sezon belki olmayabilir ama sonra ne olursa olsun gene devam eder diye düşünüyorum. Fakat Eylül'de yayına girip girmeyeceğini ben de şu anda bilmiyorum. Eylül'de belli olacak. Eylül'de tekrar olup olmayacağı bakacak. Biz bir bomba oldu, patladık hepimiz.
0: Evet, orada fotoğrafları gördük hep beraber. Bundan sonrası ne olacak? Tüm kadro
1: patladık. Bakalım kimden patlamadan sağ çıkanlara göre herhalde olup olmayacağı anlaşılacak gibi geliyor bana.
0: Evet, hadi bakalım. Yani o da hani böyle şey gibi kolumuz, ayağımız, bacağımız gibi oldu artık. Yani,
1: o kadar 20 senelik çünkü çok özel bir dizi. 20 senelik olan bir şey. Bazı insanlara annesinden babasından miras yani babam seyrederdi diye seyredenler var. Annem seyrederdi diye seyredenler var. Yaşı ben doğduğumda vardı diye. O bir güvenlik alanı gibi yani. Onun orada olması hani o bildiğiniz demin konuştuğumuz gibi bildiğiniz eşyalar insana nasıl böyle güven sağlar. Bildiğin koltuk. O da bence Türk halkına güven sağlayan, güven veren bir şeye dönüştü. Diziye dönüştü fenomen bir şey.
0: Peki bütün bu adaptasyonlar ve kendi düşünce yapınla, yeniliklere yani kızınla birlikte de buna yapay zeka da dahil bu arada. Bak nörobilim açısından da baktığımızda adapte olabiliyor musun?
1: Olmaya çalışıyorum tabii.
0: Ama öyle soru sormaktan bahsetmiyorum.
1: Soru sormaktan ben de ondan bahsetmiyorum. Ben biliyorsun hani beyin sistemleriyle ilgili de hani çok şeyler ama hep bunu o şekilde anlatmayı çok seviyorum. Şimdi bizim beyin yapımız bu en alttaki bizim motor sistem, nefes aldıran, ettiren, sonra üstünde limbik sistem, sonra ön frontal. Öyle böyle pasta gibi düşün. Üç katlı pasta gibiydi. Bunun en üstüne şeyle yapay zeka ile bir kat daha geldi gibi geliyor bana. Yani beynimiz 4 katmanlı oldu gibi. Çünkü çoğu zor şeyi ya da hafızamızda tutmamız gerekli şeyi falan asiste eden bir kat oldu. Hatırlatan bir kat oldu, anlatan bir kat oldu, takıldığında açıklayan bir kat oldu. O soru sormalar geçecektir. Ama çok kıymetli bambaşka bir döneme geçiyoruz. Bence beynimize destek geldi. Yani kat olarak bir kat daha atıldı gibi geliyor bana.
0: Ama kişisel analiz yeteneği ne olacak? Yani
1: onu yerinden alamaz. Ben sadece bir kat daha yardımcı bir destek gelmiş olarak. Yani mesela nasıl diyeyim? Problemi çözeceksin, yapman gerekiyor, çarpımla olabileceğini anlayacaksın ya da problem sana ne veriler, ne istiyor onu anlayacaksın. Ondan sonra mesela şey gibi örnek vereceğim. Çarpım tablosunu artık bilmesem de yapabilirim. Çünkü çarpacağımı biliyorum. Ama bir ezber ya da bir şey kafamdan yapman gerekiyor. Oraları birazcık kısaltmış oluyor. O yüzden hiçbir zaman insanın şeyinin önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Yaratıcılığın eksilmesi mümkün değil. Ama beynin bazı hantal yüklerini hafiflettiğini düşünüyorum. Bir asistan gibi kullanılabilecek dönemlere geleceğini düşünüyorum.
0: Sen çarpım tablosunda zorlanmış mıydın?
1: Çarpım tablosunda dörtlerde zorlanmışım. Bu konuşmuştuk sana disleksiyle ilgili.
0: Ondan geldi aklıma. Vardı. Şimdi o örneği verdin ya acaba dedim hani senin hayatında kolaylaştırıcı bir etkisi olacak diye şu anda onu düşündüm.
1: Çarpım tablosunu biliyorum zorlanmış.

0: Asla bir şey olmaz, etkisi olmaz. Ben sadece doğru ve düzgün kullanıldığında umutsuz değilim. Bu hani bu çok kötü bir şeymiş gibi, hayır nasıl oldu, her şeyin tadı kaçtı gibi değil. İnsan yaratıcılığına, insan zekasına, insanların problem çözme yetisine her zaman çok ihtiyaç var. İnsanların öngörüsüne, hislerine, aldıkları yola çok ihtiyaç var. Ama bunun içinde bazı şeyleri de sana yardım eden, yanında asiste eden, o hantal bilgileri taşımaktan seni alan şey olursa çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum.
1: Anladım. O saçma sapan ilkokulda falan depoladığımız bazı bilgiler var ya, yani manası olmayan.
0: Manası olmayan şey. Hani böyle hafızanda kalması gerekli, işte ezberinde kalması gerekli şey.
1: Yani hani ezberinde tutman gerekmiyor belki, ama bütün o tarihi, şu su, bu su, ama o da hep böyle bir sebep sonuçla beraber. Hayır, bir bütün resmi görmeyi.
0: Ben bunu sadece sana şunu söylemek istiyorum. Hantal bilgilerden bahsediyorum. Özünden değil. Yani o gören, yani esasında zaten savaşın hangi savaş olduğu, karşı karşı tarafta Ostrogotlar, Vizigotlar, bilmem ne, hani bunları akılda değil de daha özüne inmek. Neden oldu? Nasıl oldu? Nasıl, yani biraz daha sadece tarihini bilmek değil. Oraya ne getirdi? Ne sebepler oluyor gibi, böyle yani bir aslında eğitimi de bu ezber şeyinden, yığınından kurtarıp hafifletip, tabii ki onlara da gerek var kronolojik olarak bilmeye, ama hafifletmek diyorum. Hafifletip diğer tarafına daha fazla yer açılması.
1: Umarım öyle olur. Yani hakikaten bu hafifleyince diğer tarafa yer açılır diye düşünüyorum.
0: Hani eğitim için mesela bence çok muhteşem bir şey yani. Müze gezmek için mesela, çok müzeleri gezdiğinizde o eski şeyler, hikayelerini bir anda bir VR gözlük takıp da orada o dönemleri gösterebilecek ya da bu onda müthiş şeyler yapılabilecek hale geldi. Mesela benim yazdığım bir şey var, bir proje gene diye. Yazdım, bir dizi projesi, birkaç sene önce yazıyordum ve orada yaşlılıkları, çocukları, gençlik halleri çok böyle gidişi gelişi seneler içinde çok olan bir şeydi benim hayalimde. Ve ben bunu hayal ederek yazıyordum ama diyordum ki bu mümkün değil yani. Bu nasıl olacak yani, bunun çocukluğu sonra falan, hani bunu göstermek falan yani kolay bir şey değil. Bunu yazmaya başladığımda böyle düşünüyordum. Ben onu hala yazmaya devam ediyorum bir yandan. Ağırım bu arada çok, bak işlerim çok ağır gidiyor. Ama şimdi AI diye bir şey çıktı ve her yaşını oynayabilecek şeyler daha da gelişerek son sürat devam ediyor. Bu işte bu kolaylaştırma insan işine çok yarayacak bir şey. Çok da umutsuz değil.
1: Oyunun da aslında yazarlarından biri sensin,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Ölüm bizi ayırana dek. Ayırana dek, ha. Onu da yazarlarından.
0: Evet,
1: ne güzel,
0: evet.
1: Ya bu kadar büyük üretim.
0: Yani yavaş yavaş oluyor ama evet oluyor. Biraz daha çalışkan ve şey, zaman ayırabileceğim şeyim olsa, çok yoğun bir çalışma tempom var. Oradan artta kalan zamanların içinde biraz daha fazla zaman bulabilsem daha herhalde bir şeyler daha çabuk ortaya çıkacak, ama benimki biraz yavaş yavaş.
1: Kendini ödüllendiriyor musun? Mesela oturdun, bilmem kaç sayfa yazdın. Kendine bir itici güç, bir ödül koyuyor musun? Bittikten sonra şu diziyi izleyeceksin ya da şu yemeği yiyeceksin gibi.
0: Yok yok. Benim için en büyük ödül zaten birkaç sayfa yazmak oluyor.
1: Ay ne güzel. Ben niye böyleyim ya? Ben kendime ödüller koyuyorum da merak
0: ettim. Çok güzel. Tabii ödül koyunca insan...
1: Profiterol yiyeceksin falan.
0: Ay ne güzel. Tabii. O güzel bir şey. Yani insanı daha şevklendiriyor, ama benim sadece birkaç sayfa yazıyor olabilme imkanı bulmak bile beni mutlu ediyor.
1: Çok mu yoğun? Yani hani şimdi kaç yaşında oldu kızın?
0: 21.
1: Aman Allah'ım, kocaman olmuş artık, çok mu yoğun demeyeyim yani, bayağı.
0: Evet evet, evet, kocaman oldu, evet. Ama yoğunluk açısından pek bir şey fark etmiyor tabii. Yine hayatlarımız, onun okulu, geldisi, gittisi, benim setim, işte turneler, onlar, bunlar. Yani hayat böyle bir anda çok hızlı gidiyor, çok hızlı gidiyor.
1: Yoruyor mu?
0: Yorgunum şu sıra, evet, yoruldum. Yani şu anda mesela tatile çok ihtiyacım var. Arka sokaklar çekimi olarak da çok kolay bir şeyi yoktu, seti yoktu. Sokaklarda kötü adamların peşinde koşmak öyle çok kolay bir şey değil. Evimizde silahlar, işte bombalar, dağlar, ormanlar, dereler, tepeler,
1: dış çekimleri,
0: şeyin içinde emniyetteki çekimlerinin hızı, yetişme hızı, o yani bir haftanın içinde o yetişiyor olabilmek gerçekten büyük bir performans gerektiren bir işti.

0: Ve hafta sonları oyun olması. Oyunumuz da çok şey öyle neredeyse 3 saati buluyor. Ve bu hiç bitimsiz bir döngünün içindeydim. O yüzden biraz açıkçası yorgunum. Yorgunum şu an, yorgunum.
1: Biraz bu yaz dinlenerek.
0: Evet, biraz dinlenerek, biraz şimdi yazarak falan. Ama şu anda da gene pelüşlerin hazırlığı var
1: Pelüşler.
0: Tabii.
1: Peki ağzımızdan çıkan sözcüklere nasıl dikkat ediyoruz?
0: Ağzımızdan çıkan sözcüklere nasıl dikkat ediyoruz? Değil mi? Yani etsek güzel oluyor. Yani ne kadar güzel konuşursa her şey o kadar daha güzel olur. Ne kadar güzeline bakarsan o kadar
1: Çünkü
0: güzel
1: bir
0: olur.
1: Bir örneğin var da senin sesinin kısıldığı değil mi?
0: Aa, onu
1: Oradan
0: söylüyorsun,
1: dedim. Yani
0: oradan
1: o kadar
0: söylüyorsun.
1: Hani.
0: Ha, evet evet ağzımız. Ben dedim nereden geldi ağzımız açmasın. güzel şeyler çıkıyor benim ağzımda genellikle, çünkü çok kötü şeyler, olumsuz şeyler çıkmaz. Ama geçen sene gene yorgun olduğum bir zamanlarda çok yoruldum. Ay çok bir dinlenmek istiyorum falan dediğim, onu söylüyorsun muhtemelen. Geçenlerde anlattım, evet. Ya dedim şey, böyle bir yoga inziva kampına gitmek istiyorum, böyle sessizlik olsun falan ya, nerelerde var gideyim hiç konuşmuyor falan, öyle bir dönem. Sesim kısıldı ertesi günü, dediğimin üçün ertesi günü. O yüzden güzel şeyler söylemek en iyisi.
1: Ben böyle bir, ama şeyim var mı hani, bakış açın?
0: Bakış açım var tabii. Ben güzel şeylere çok kıymet veririm. İyi enerjiye de çok kıymet veririm. Ama bu kadar da çok hani göz boyamalı, sahte mutluluklardan da biraz hani o da çok her şeyin zaten fazlası zarar. Şifalı bir şey bile çok fazla kullansan zehir oluyor yani. O yüzden hani böyle bir şey değil de özünde iyi olan, güzel enerjili ve sevgili atılan adımlar, güzel söylenen sözler, güzel gönderilen enerjiler, iyi niyetli şeylerin her zaman hayatımızı güzelleştireceğine, iyi olacağına inanıyorum. Ama bunu tabii her zaman her şeyi iyi söyleyeceğiz diye, kötüsünü söylemeyeceğiz, olumsuz konuşmayacağız, canımız sıkıldı demeyeceğiz. Ona da bir sinirlenince küfretmeyeceğiz diye de bir şey yok yani, öyle de bir dünya yok. Ama makulü var ya, bir dengesi, bir makulü var. Ve bu makulün içinde iyi şeyler bulmak gitgide azaldığı için onları da kollayan, koruyan bir taraf olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani evet, hani mesela ne bileyim, ben de şimdi kendi kelimelerime dikkat ediyorum. Kazasız belasız git demek yerine yolun açık olsun demek gibi.
0: Yolun açık olsun, daha iyi şeyler. Çünkü üç aşağı beş yukarı ikisi de aynı şey. Olma olasılıkları hemen hemen aynı. Hayatımızda yaşadığımız şeyler üç aşağı beş yukarı çok büyük şeyler olmuyor. Çok büyük değişimler olmuyor. Ama durduğumuz yerden, baktığımız yerden değişimler çok fazla olabiliyor. O anki psikolojine, o anki ruh haline göre, yaşadıklarına göre, bildiklerine göre her şey çok değişebiliyor. O yüzden bazen ne zaman sıkkın olsam kendimi iyi şeyler, daha iyi görmeye daha niyet eder ve daha o tarafa doğru yaklaştırırım.
1: Ya, mesela canım çok sıkkın, kalktım. Ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl insan o iyi şeyi görüyor?
0: Yani mesela kendine diyorsun, 5 tane hoşuma giden şey bulacağım bugün. 5 güzel şey.
1: Ya da şükredecek 5 şey.
0: Şükredecek 5 güzel şey. Çiçek. Böyle, ya da beğenmek. Mesela beğenmek çok anlık bir şey ve beğenmek seni çok anda tutan, ay ne güzel dediğinde o andasın. O hani başka bir şey düşünmezsin, geçmişini düşünmezsin, geleceğini düşünmezsin ya da ay ne kadar şirin, şu nasıl değişik bir şey diye baktığında o andasındır. O yüzden biraz daha gözünü açıp mesela şu ne kadar güzel bir şey. Yani bunu beğenmek için ne kadar da zorluk yaşarsan yaşa, ne kadar sıkıntı da yaşarsan yaşa, hep bir alan var, imkan var. Biraz o kasları geliştirmek lazım zor zamanlarda.
1: Güzeli görmek.
0: Güzeli görmek, evet.
1: Önce onu almak.
0: Önce onu almak. Sıkıldığında güzel olan şeyleri de fark etmek. Her şeyin bir yerin olduğunu biliyor. Her şey kötü olamaz, mümkün değil.
1: Hande, bu bize ders olsun ya. Hı? Değil mi? Güzeli görelim.
0: Özellikle göremediğin zamanda.
1: Yani şey, çünkü eleştirel bakmak hani kolay.
0: Kolay. Yani bakmayacağız ama bak, bu tabii kesinlikle bakmayacağız. Gerekiyor. O da ihtiyaç yani. Onu bakmamak mümkün değil. Yani gözünden kaçırmayınca her şey iyi olamaz. Kötü şeyler var, kötü insanlar var. Senin de kötü tarafların var. Yani bunları da görmek. En güzel parfümün içine bile iğrenç bir şey koyuyorlar. O yüzden o koku tonlarının içinde kötü bir kokular da oluyor. O yüzden belki çok kalıcı oluyor. O yüzden belki çok güzel bir koku oluyor.
1: Annenin de anladığı şu cevabı şu kulağıma.
0: Ne diyor?
1: Ne yapayım diyor. Şimdi lekeyi görmesem lekeli mi

0: lekeye üçü, görüp lekeye.
1: Buruşuk gördük. Lekeye
0: görelim.
1: Çıkalım.
0: Lekeye görüp lekeye, ay ne güzel bak lekeyi de görebildik. Lekesiz çıkabilmenin de kıymetini biliyoruz gibi çıkalım ya. Ay ne güzel bunu da gördük diyelim yani. Lekesiz çıkmaya başarabildik diyelim. Lekesi çıktıysa o günde ne güzel lekeli çıkmıştık diye onu analım yani. Evet. Şu anda ne yaşıyorsak ileride zaten şu yaşadığımız anı olacak ya. Ya evet. O yüzden hani yani geçmişin anılarını şu anda yaşıyorsak biraz geçmişe güzel bir şeyler gönderelim.
1: Ha bak ne güzel dedin. Geçmişin anılarını şu an yaşıyorsak geçmişe güzel şeyler gönderelim. Hiçbir şey anlamadım.
0: Şimdi şu anda yaşadıklarımız şu anda yaşadıklarımız sonuçta geçmiş olacak.
1: Geçmişin de hayalleri ha. Aslında şu
0: yani,
1: anda.
0: Yani evet şu anda yaşadıklarımız, şu an yaşadığımız hı-hı. Şey. Seninle geldik, sohbet ettik. Yani şu anda biz geçmişin bir anısını oluşturuyoruz ya seninle. Hı-hı. Diyeceğiz ki sonra bir gelecekte. Ne güzeldi o gün hani oturmuştuk, ha, konuşmuştuk falan. Evet. Anladın evet. Mı? Yani o yüzden geçmişi güzel bir şey oluşturmak tamam. Elimizde, şu an elimizde olduğu için. Anlatabildim
1: aa,
0: mi?
1: Çok güzel. Şu anda ben anladım. Sen hep çok güzel anlattın da bendeki sınırın. Bak kıt kıt kaynakları rasyonel kullanıyorum şu anda. bu da iktisadın tanımı biliyorsunuz. İktisat nedir? Kıt kaynakların rasyonel kullanılması, dağıtılması. Dur, ha, geçmişe bağlı mısındır? Yani böyle geçmiş içi misindir?
0: Değilimdir. Yani geçmişi geçmişi son dönemlerde bazı şeyleri de konuşuyorum. Konuşurken de bazen bazı yerlerde konuşmuşumdur diye birazcık şey yapmak istiyorum. Hadi hep aynı şeyleri söyleyen kadın gibi olmak istemem ama geçmişin de belirsiz olma kısmı son dönemlerde benim takıldığım şey. Genel olarak problem. Bunu arkadaş sohbetlerimde de konuşuyorum, televizyonda da konuşuyorum. Şu anda buna takıldığım için genelde konuşuyorum ve o yüzden hani sorduğunda da tekrar aynı şeyleri anlatmak istemem ama geçmiş sen sanırım söylediğim şeylerden soruyorsun bana. Geçmiş belirsiz Aslı'cım, onu söylüyorum. Geleceğimizi çok belirsiz diyorlar ama geçmiş de bir denli o kadar belirsiz geliyor bana bazen. Hiç değilse gelecekte umut edebiliyorsun, daha iyi olabilir, şöyle olabilir ama bugün yaşadığın bir olumsuz şey geçmişini de bozabiliyor. Yani mesela bunu örnek vererek anlatayım çünkü başka türlü anlaşılmıyor. Şu anda çok geçmişte iyi günler yaşadığın, çok sevdiğin, çok dostun olan birisi sana çok büyük bir kazık attığında bugün, onun hiç bilmediğin bir yüzünü gördüğünde bugün o geçmiş teki bütün şeyler rengi bozuluyor. Acaba diyorsun o zaman da evet öyle mi yapmıştı? O zaman bunu da yaparken böyle miydi diye. Geriye sardığında geriyi de bozabiliyor. Ay, evet. Yani inandığın şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Belki böyle hani geçmiş belirsiz deyince çok anlaşılmıyor ama. Yani
1: yaşadım mesela, ben yani, bunu.
0: Ha, bir şey yiyorsun insan üzerinden demeyeyim. Hadi tavuk yedin ve zehirlendin. Geçmişte iyi bir tavuk yediğin bir şey düşünemezsin artık. O geçişte yediğim bütün tavuklar da kötü oldu.
1: Allah cezasını versin bütün o bozanların.
0: O yüzden geçmişini bozmayan insanlar çok kıymetli. Seni şaşırtmayan.
1: Evet, bir de Julian Barnes bir kitabında galiba bir son duygusundaydı. Şöyle bir cümlesi vardı. Geçmişe diyalog yazmak kolaydır. Geçmiş aslında çok dedin yani bu anlattığın yerden değil başka bir yerden başka söylüyorum. Başka bir yerden evet. Flu bir şey geçmiş.
0: Yani, herkesin zihnine göre, evet, aklında kalışına evet. göre, yaşadığına göre. İşte o anda arkadaşınla ya da o dostun sana kötü bir şeyler yaşattığında modun düştüğünde geçmişi de düşürüyor. Geçmişi de değiştiriyor. Ondan sonra o tabii ki konuşmalar da çok değişiyor. Bir de yaşadığın anda sen yaşıyorsun başka. Ben hafızamız zaten sürekli bir şeyleri kalıp halinde saklamadığı için hep montajlayıp editleyip tekrar çıkarttığın için bir hikayeyi ben sana mesela buraya geldiğimde de belki de anlattığım bir şeyi şu anda tekrar anlatmış olabilirim. Ama bambaşka şekilde evet. anlatıyorum. Bir sonraki gelişimde tekrar anlatacağım da daha başka kurgu,
1: bağlamı
0: değişiyor. Benim bu uydurmamla ilgili bir şey değil. Hafızamda ve beynimde kalanlardan toparlayarak ortaya çıkardım. Ve o kalanlardan toparladığım, her toparladığımda benim formum ne kadar değişmişse, algım ne kadar değişmişse onlar da o kadar değişmiş oluyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta'yla devam edecek.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
8: Hafıza bu yıl temamız. O da Boğa'da Şahin Bayram'ın eseri ve felsefede böyle bilincin ve hafızanın oluşumuna işaret eden bir şey. Onun için bu dev heykeli buraya getirdik ve arkada bir hafıza duvarımız var. Gelen her konuğun yazdığı. Şimdi sana soru şu. Kaç yaşında kaldın? Ama bu şöyle bir şey, yani bu kaç yaşında hissediyorsun değil.
9: Değil, hissetmek değil.
8: Evet, ya yani bir şey yaşamıştın. Bu iyi kötü, negatif pozitif. O bu yaş senin için çok değerlidir ya da üzüyordur seni. Bir yaş vardır, bu çocukluktur, gençliktir, ergenliktir, yetişkinliktir. Öyle bir yaşın ya da öyle bir olayın var mı?
9: Bence bu yaşın.
8: Bu yaşın neden?
9: Seviyorum bu yaşımı. Bu yaşımda belki de durduğum yerden takdir etme yaşım, kendimi takdir ettiğim bir yaş. Evet.
8: Peki en çok hangi halini takdir ediyorsun?
9: En çok hangi
8: halini?
9: Ya da
8: geçmişte yaptıklarından mesela öyle sorayım, hangisini en çok takdir ediyorsun?
9: Yani işte geçmişte çok yaşarken çok takdir etmiyor insan. Anlamadan yaşıyorsun. Çok daha büyük resmi görmüyorsun açıkçası. Yaşıyorsun, geçiyor. Üzülüyorsun, geçiyor. Seviniyorsun, geçiyor. Fakat o yaşlardan uzaklaştıkça bir bütün olarak bakmaya başladığında üzülsen de onun çok önemli bir parçası olduğunu görüyorsun. Hayatında seni çok özel bir alan açan. Mutsuzluklarının da seni çok yetiştirdiğini görüyorsun. Yaşadığın olumsuzlukların da o an için olumsuz olabilen şeylerin ama sonradan geriye çekip daha büyük resimde o olmasaymış bunlar olmayacakmış diye böyle bir hiç bozamadığın bir şey var geçmişinde. Onları birini bile kaldırmak istemiyorsun. Dönsem kaldırır mıyım? Hayır, kaldırmam yani. Ve onu da anlayabilmen için puzzle'ları yerleştiriyorsun. Bakıyorsun resmin oluyor. Biraz daha bakıyorsun resmin oluyor. O puzzle'lardan birini bile oradan çıkarmak istemiyorsun. O yüzden yaşarken hani burası çok güzel oldu, burası çok güzel oldu dediğim bir yaşım yok. Sadece farklı olarak şu anda durduğum yerden yapılmış şey puzzle'a daha yüksek baktığımda takdir ediyorum kendimi, evet.
8: Ne güzel. Ne diyeceksin şimdi bütün kurgu gitti. Bir yaş olmadı bu yaş ya, bu yaştan bu yaşa mı söyleyecek?
9: Bu yaştan ne demem Hande? Gerekiyor mesela?
8: Bir kelime ama... Bak hani dedin ya sohbetin başında, kayıplı bir yılım oldu. Üstünden kaç yıl geçti?
9: Çok hesap etmek istemiyorum ama kayıplı yılımla ilgili sana buraya bir hafıza şeyi bırakmak istemiyorum.
8: Hani, ama bugünkü kadın belki onları aştı ya. Hani o kadına bir şey söylemek gerekse.
9: Yani sen eski yaşıma bir şey söylememi
8: istiyorsun. Evet, bir kelime. Geçecektir, işte aslında güzel olacak bir şeyler, neyse yani hani öyle bir şeyi. Öyle bir şey.
9: Aferin sana. Aferin derim, aferin. aferin
8: sana. O zaman biz bir rica edelim mi? Hem adın, soyadın hem de aferin. Birlikte, hepsi beraber.
9: Tamam.
8: Bu arada kaç dakika kaldı Ceyhun?
9: Bak şöyle. Aferin kızıma diyeceğim.
8: Oh. İnsanın işte kendini takdir etmeyi öğrenmesi bile ne kadar yıl alıyor değil mi ya?
9: Evet, evet alıyor.
8: Sen de böyle kendini kamçılayanlardan mıydın çok? Hı? Kendini böyle çok kamçılar mıydın? Hani şey gibi yapmadın işte bak görüyor musun falan geçmişte. İnsan bazen kendine haksızlık ediyor ya.
9: En büyük haksızlığım kendimi çok önde tutmamam oldu. Kendime haksızlığım o. Yani egoist olarak değil de hani biraz daha insanın bence bazı zamanlarda kendini öncelemesi gerekiyor. Ben çok kendimi önceleyen bir insan değildim. Onu farkındayım.
8: Yani evet bu mesela bir yerde diyorsun ya hiçbir zaman buradayım demedim. Hı.
9: Buradayım demedim. Hep buradalar. Buradalar. Buradalar, buradalar, buradalar yaptım. Ben aman bir çekilin durun ben buradayım demedim. Evet hep hayatımda önceliklerim. Ya yani kendimi önceleyememem bu ayıp bir şey. Yani bence çok ayıp. Kendine yaptığın en büyük ayıplardan biri. İnsanın bazen kendine öncelik vermesi gerekiyor.
8: Şimdi veriyor musun?
9: Veriyorum evet. Vermeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum bunu daha doğrusu. Hmm.
8: Aşama kaydedildi. Ben buradayım. Ha, ne güzel. Hmm. Ne güzel. Ben buradayım demek.
9: Evet evet ben buradayım.
8: Bu işi de dışarıda kimse bunu anlamaz. Bu kadar işi yapıp, bu kadar sahnede olup, bu kadar görünür olup. Aslında bunu yapamamış olmak ne acayip değil mi?
9: Bu kadar ışıkları alıyor evet, olup normal evet. Kendi hayatında bu kadar ışık alamıyor olmak bazen evet haksızlık oluyor yani.
8: İşte haksızlık. Evet. Programın başında ne dedim? Benim senin için haksızlık gördüğümü sen kendin için öyle görüyor musun dedim. Aa sonuçta herkes kendine bir şekilde haksızlık yapıyor. O zaman bundan sonrası içinde ne diyeyim? Yolun açık bak kötü kelime kullanmadan. Ya, yolun yolu, açık.
9: Yolum açık.
8: Salonlar dolu, dolu
9: dolu.
8: Kitaplar basılıyor.
9: Basılıyor.
8: Oyunlar yazılıyor.
9: Yazılıyor.
8: Diziler yazılıyor. Yazılıyor. Senaryolar yazılıyor. Yazılıyor. Oynanıyor. Daha da ne olsun?
9: Zaten bunlar oluyor.
8: Turneler yapılıyor.
9: Evet,
8: böyle
9: evet.
8: Devam ediyor.
9: Evet, evet. Evet, hep yüzümüzü güldürsün. Yaşadığımız her şey.
8: Sağlıkla, kendine öncelik vererek.
9: Evet. Bunu ekleyeyim. Burası
8: bunu
9: önemli.
8: Mu ekleyeyim?
9: Bunu ekle.
8: Tamam. Kendine öncelik vererek.
9: Evet.
8: De kraliçe tacını takacak. Kapat Ceyhun. Ben daha saçmalamadan sen...

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: μου το είπατε.
1: Άντε συμπάνια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: E-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.

this way. Don't try to deny it. Don't try to fight it.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.